Çünkü gerbo Allah ne tomi ile çağını katına gola habdu mimi hatta bir dertte püydan ta donge turken draba duge çeda agro patela lama tiyasam nöbe dendüke raja taba halli miser bate